0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: Pazar'da sizinle.
1: Bu pazarda sizinle.
0: Sabahınız aydın, gününüz güzel olsun. Bu pazarda sizinle ekibinden her birinize sıcacık merhabalar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Stüdyoda mikrofonların başına geçen ben Bedriye Halis ve karşımda rejide arkadaşımız ses yönetmeni Gergana Dramolyeva ile birlikte gereken hazırlığımızı yaptık ve hemen güzel bir şarkıyla pazar sabahına birlikte başlamaya ne dersiniz? Hepinize keyifli dakikalar diliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, bu sabah sizleri çok güzel ve farklı bir yere davet edeceğiz. Sinema sanatçısı Nevena Kokanova'nın hatırasını taşıyan Iglika Taş Köyü'ne birlikte yolculuk etmeye ne dersiniz? Iglika Köyü'nde ilgili sizlerle paylaşacağımız oldukça ilginç şeyler var. Örneğin neden taş yuvası olarak adlandırılır? Nevena Kokanova'nın köyle nasıl bir bağlantısı var? Köyün küçük olmasına rağmen birbirinden farklı kültürel etkinlikleri nasıl bir araya getiriyor? Bu ve buna benzer birçok soruya yanıt vermeye çalışacağız önümüzdeki dakikalarda. Hadi bir müzik arası verelim ve hemen ardından burada yine sizleri bekliyor olacağız.

yanmışım ortada gün gibi. Yapacak hiçbir şey yok gibi. Yanmışım ortada gün gibi. Yapacak hiçbir şey yok gibi.

yapacak hiçbir şey yok gibi. Yanlışın ortada gün gibi. Yapacak

0: Değerli dinleyiciler, İglika Köyü dağın kalbinde muhteşem taş evleri ve duvarlarından dolayı Koca Balkan'ın taş yuvası olarak adlandırılmıştır. Burada yaşayan 21. yüzyılın gürültüsü ve koşuşturmacasından uzak, sakin ve huzurlu geçmektedir. Gabrovo il merkezine sadece 15 kilometre uzaklıkta bulunan İglika, geçen yüzyıla özgü tüm özellikleri taşıyan bir köydür. Kitle turizmin henüz etkilemediği bu sakin taş vahanın yalnızca birkaç daimi sakini var. Bununla birlikte şehir gürültüsünden ve stresinden kaçmak için geri dönen villa sahipleri ve evlerin mirasçıları köye az da olsa canlılık katmaktadır. Köyün adı, hayatının son yıllarını İglika'nın taş evlerinden birinde geçiren Bulgar sinemasının ilk hanımı Nevena Kokanova ile ilişkilendirilmektedir. Köyde eski bir evin sahibi olan Kirill Andreev, İglika'nın 1952 yılına kadarki adının Çumantite olduğunu ve köylülerin bir zamanlar yetenekli marangozlar olduğunu paylaştı. Kirill Andreev sözlerine şöyle devam etti.
1: Това е, нали, каменна задъря с калова спойка. Тоест, кралка пръста, която се смеса с вода. Тоест, тя е глина.
0: Evler, çamur haline getirilmiş kirli toprak ve taşlarla inşa ediliyordu. Çamur harcı yalnızca evlerin inşasında kullanılırdı. Duvar ve samanlıkların yapımında çamur harcı kullanılmıyordu.

0: yerlerde bir evin yapımı için 4-5 sene boyunca malzeme toplandığını okumuştum. İlk önce taslar hazırlanıyordu. Köşelerin ne kadar büyük titizlikle yapıldığına dikkat edin. O kadar sivriler ki insan tam anlamıyla kendisini onlarda kesebilir. Bu taşlar yontulmadı. Daha sonra kirişleri ve çatı kiremitleri toplanıyordu. Ne yazık ki bu tür kiremit döşeyen ustalar artık kalmadı. Ve yavaş yavaş bu otantik görünüm kayboldu dedi Kirill Andreev. Nevena Kokonova'nın oynadığı Vampir ve Veçeri v Antimoskiyahan Bulgar filmlerinin çekimleri İglika Taşköy'ünde yapıldı. 1984 yılında oyuncu buradan eski bir ev satın alarak 2000 yılındaki vefatına kadar manevi bir sığınak olarak gördüğü köyde yaşadı. Günümüzde evin bakımı ile kızı Teodora ilgileniyor. 4 kişilik nüfusuna rağmen köyde kültür hayatının zengin olduğu bir okuma evi var. Sergiler, konserler, edebiyat okumaları ve diğer etkinlikler düzenleniyor. Okuma evinin en değerli sanat eserleri himayecisi Nevena Kokonova'nın çizimleridir. Hassasiyet ve ayrıntılara özen ile yaratılmış eserleri, sanatçı kimliğinin bilinmeyen bir yönünü, gözlemci bir ressamın dünyaya lirik bakış açısını ortaya koymaktadır. Kirill Andreev, büyük sinema oyuncusunun hatırası ile ilgili diğer yadigarı da bize gösterdi ve şunları belirtti.
1: А това е вече, което виждате, личната библиотека на Nevena Kokonova, която беше дарена на читалището от нейната
0: дъщеря. Burada gördüğünüz Nevena Kokonova'nın kızı tarafından okuma evine bağışlanan kişisel kütüphanesidir. Geçen yıl ya da belki de ondan önceki yıl burada 10 gün geçirerek kütüphanedeki tüm kitapları tasnif ederek katalog hazırladı. Tarihi kitaplar, Rus edebiyatı vesaire şeklinde onları düzenledi. Kitapların büyük bir çoğunluğunun yazarlar tarafından iyi dileklerle imzalanmış ve ona hediye edilmiştir. Çok değerli oldukları için onları özenle muhafaza ediyoruz dedi. Ağustos ayının başında yaklaşık 1000 eski Bulgar el dokuma halısının köyün çevresindeki çayırlarda sergilendiği İglika Film Festivali köyü Bulgar mirasının canlı bir müzesine dönüştürdü.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, bu pazarda sizinle programı yerlisi sanatçılarımızın söylediği birbirinden güzel türkülerle devam ediyor.

Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.

Böylece bu sabahki programımızın da sonuna geldik. Bulgaristan Radyosu'nun Türkçe yayınlar ekibi adına her birinize huzurlu, güzel bir gün diliyoruz. Sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Merhaba sevgili çocuklar. Programımıza hoş geldiniz. Bugün birlikte renkli maceralara, masal dünyasına dalacağız. Hazır mısınız? Stüdyoda mikrofonlar karşısında ben Bedriye ve rejide ses yönetmeni arkadaşımız Daniel Delef ile birlikte size eşlik edeceğiz. Hadi o zaman bir şarkıyla başlayalım ve eğlence dolu bir saat geçirelim.

Sevgili arkadaşlar, bugün size masallarla ve güzel şarkılarla dolu bir program hazırladık. Önümüzdeki dakikalarda şiir, deneme, öykü ve çocuk edebiyatı eserleri yazmış olan Halime Yıldız'ın sesinden birbirinden güzel masallar dinleteceğiz. Eminim masalları dinlemek için sabırsızlanıyorsunuz. Hadi bir şarkı dinleyelim ve ardından masallar başlasın.

bir varmış, bir yokmuş. Zaman zaman içinde, kalpur saman içinde, develer tellal, pireler berber iken, annem kaşıkta, babam beşikte, bir sandal yanaşmış sözün kıyısına, toplanmış herkes gecenin sihirli halısına. Natal matal martaval, işte size duyulmadık bir masal. Vakti zamanında kazıklar üzerinde yapılmış ağaç evlerde yaşayanlardan oluşan bir ülke.

kalmış. Bu ülkede toprağın üzerinde tek bir ev bile yokmuş. Çünkü toprağa ev yapmak onu öldürmekmiş. Kimse ülkenin kutsal toprağının bir karışına bile kıyamazmış. Keskin kılıçlı, keskin sözlü, keskin bakışlı Sultan Aziz'in emri kesinmiş. Toprak olmazsa yaşamak da olmaz diyen sultanın sarayı da kazıklar üzerindeymiş. Ağaç işlemeleriyle dillere destan olan saray yüksek bir tepedeymiş. Bu ülkeye bir kez gelen ve ormanın muhteşem kokusunu içine çeken bir daha buradan ayrılamazmış. Orman kokusundan başka insanları etkileyen bir koku daha varmış. Bu koku hiçbir ülkede yokmuş. Kokuyu duyan onun esiri olurmuş. Bu koku Sabuncu Hasan'ın sabunlarının kokusuymuş. Hasan ormanda yetişen bütün çiçeklerden, ağaçlardan, meyvelerden, otlardan sabun yapar, onları evinin yanındaki dükkanda satarmış. Sabunların kokusunun güzelliğine, temizleme gücüne ve şifasına bugüne kadar hiçbir rakip çıkmamış. İnsanları büyüleyen sabunların içinde neler varmış, bu bir sırmış. Hasan'a koku ustası derlermiş. Çocukluğundan beri burnunu kokuyla eğitmiş olan Hasan'ın hafızasında binlerce koku varmış. Duyduğu bütün kokuları tanır, karışık kokuları hemen ayrıştırabilirmiş. Odunsu kokular, baharat kokuları, çiçeksi kokular, gördüğü her insanı, gittiği her kenti, girdiği her evi kokusundan tanıyabilirmiş. Yakın kasabalarda oturan herkes sabunlarını koku ustası Hasan'dan alırmış. Müşterileri, "Oh mis gibi, cennetteyim sanki, yok böyle bir koku yok, of harika, çok akıllı şu Hasan çok" dermiş. Sabun dükkanının 7 merdiveni varmış. Her merdivenin kenarında bir küp, her küpün içinde birbirinden güzel bir sürü çiçek varmış. Rengarenk sabunlar ve şirin sabun kutuları şahane görünürmüş. Dükkanın mavi dantel perdeleri göz alıcıymış. Dantellerin üstündeki küçük kırmızı orman çiçekleri görülmeye değermiş doğrusu. Pencerenin kırmızı benekli saksıları bakana sanki gülümsermiş. Herkes, ama herkes koku ustası Hasan'ın dükkanına hayranmış. Lakin dükkanın güzelliği karısı Narin Hanım'ın sayesindeymiş. Ama kimse bunun farkında değilmiş. Narin Hanım sessiz, sakin, fedakar, biraz da kocasının gölgesinde kaybolmuş bir kadınmış. Narin Hanım kocasını pek severmiş. Tatlı dilli, güler yüzlü ve el işlerinde pek becerikliymiş. "Evimin direği, gemimin küreği, yüreğimin sevinci" diye severmiş kocasını. Sabun almaya gelenler ve kasabada yaşayanlar, "Akıllı adam Hasan, akıllı" dedikçe sevinci dalga dalga büyür, içinde kelebekler uçarmış Narin'in. "Günün aydın ola, ömrümün eri" diye güne başlar, hemen kendi işlerini yapar, sonra da sabun yapımında kocasına yardım edermiş. Sabun malzemesi önce sıvı olurmuş, kalıplara ve tepsilere döküldükten sonra donarmış. Donan sabunu kesme işini ise Narin Hanım pek güzel yaparmış. Kesilen ve kalıptan çıkan sabunlara kuru çiçekler yapıştırır, ağaçlardan yaptığı boncuklarla onları süsler ve keten keselere koyup kurdele ile bir güzel bağlarmış. Kocası dükkanda sabunları satarken Narin Hanım nefis yemekler hazırlarmış. Bir de sincabı varmış. Adı mı ne? Adı kikirikmiş. Onunla oynamayı, onu fındık, ceviz ve meşe palamudu ile beslemeyi çok severmiş. Sincap iki ayağının üstüne kalkıp kocaman kuyruğunu kabartır ve sevimli dişleriyle şaşkın şaşkın baktığında Narin Hanım'ın

kikir kikir gülesi gelirmiş. Aslında kikiri kendisiymiş. Ama bunu sincaptan başka bilen de yokmuş. Hasan bir akşam karısı Narin'e, "Görüyorsun değil mi Narin? Herkes sabunlarımı övüyor. Kimsenin aklı ermiyor onları nasıl yaptığıma. Zengin olacağız yakında hatuncuğum. Çok para kazanacağız," demiş. "Haklısın evimin direği, gemimin küreği," demiş Narin. Ünü arttıkça artmış koku ustası Hasan'ın. Artık uzak kasabalardan da sabun almaya gelenler oluyormuş. Bir gün Sultan Aziz'in adamları gelmiş. "Burada meşhur bir sabuncu varmış, ondan sabun alacağız," demişler. Gururdan ayakları yerden kesilmiş Hasan'ın. Burnu kaf dağına değecekmiş neredeyse. Akşam yemeğinde karısına, "Narin, artık sultan bile benden alıyor sabunlarını. Aklımın ve marifetimin rakibi yok bu ülkede. Paraları koyacak küp bulamayacağız, küp," diye göbeğini hoplata hoplata ha ha ha gülmüş. Karısı Narin, "Canımın canı, bu kadarı yeter bize, artar bile. Birazını yoksullara dağıtsak," deyince hiddetlenmiş koku ustası Hasan. "Koskocaman ustaya yakışır mı böyle sıradan bir yaşam? Bu kıyafetler, bu tahta kulübe yakışır mı benim gibi bir ustaya? Şanıma yakışır bir ev yaptırmak için çok paraya ihtiyacım var, çok," demiş. Sabunlarının ünü ülke sınırlarını aşmış olan koku ustası Hasan kısa bir süre sonra cam direkler üstüne aynadan bir ev yaptırmaya karar vermiş. Cam direkler dikilmiş, aynacılara koca koca aynalar ısmarlanmış. Evin duvarları, tabanı, çatısı büsbütün aynaymış. Ağaçlar aynadan yapılmış evin duvarlarına yansıdığında ev yokmuş gibi oluyormuş. Doğrusu ya, o güne kadar böyle bir ev ne görülmüş ne duyulmuş. Kasabadaki bu sihirli ışıltı sultanın kılıcını bile gölgede bırakabilirmiş. Bu ışıltılı evi görenler, "Akıllı adam Hasan, çok akıllı," diyormuş. Aynalı evde oturmaya başladıklarında koku ustası Hasan da bazı tuhaflıklar başlamış. "Ben böyle, ben şöyle, ben bugün, ben burada, ben" deyip duruyormuş. "Evet, öyle," diye sessizce onu onaylayan Nari'nin eski keyfi yokmuş artık. Nari'nin keyifsizliğini fark eden de yokmuş. Bütün sohbetlerin konusu akıllı kocasıymış. Bir akşam Narin çorba tenceresini getirmiş sofraya, tabağa koymuş çorbayı. Tam bardağa ayran dökecekmiş ki ayranın bir kısmı dökülüvermesin mi kocasının gömleğine? Hasan kızmış, çok kızmış. Açmış ağzını, yummuş gözünü. "Sen ne aptal bir kadınsın, hiç layık değilsin benim gibi akıllı bir adama," diye bağırmış. Narin yerin dibine gireymiş daha iyiymiş. Bir şey diyemeden lokması boğazında kalarak öylece oturmuş sofrada. Sonra kikirikin cevizlerini vermek için bahçeye çıkmış. Merdivenlerden inince şöyle bir dönüp bakmış yaşadığı aynalı eve. Korkunç kara bir mağara gibi görünmüş gözüne aynalı ev. "Ah kikirik," demiş. "İçimde kocaman kara bir delik. İçine düşmekten korkarım." Kikirik Narin Hanım'a şaşkın şaşkın bakmış, omzuna atlamış, kuyruğuyla hafifçe boynuna dokunmuş. Niyeti onu gıdıklayıp biraz güldürmekmiş. Narin Hanım bir kalıp sabun gibi donuk donuk duruyormuş. Kikirik'in kuyruğunu hissetmesi imkansızmış. Koku ustası Hasan'ın aşağılayıcı sözler artarak devam etmiş. Fedakarlığının ve sevgisinin büyüklüğüyle o güne kadar susmuş olan Narin artık dayanamıyormuş. Sincabı kikiriki alıp bir sabah evden usulca kapıyı açarak düşmüş yollara. Hasan akşam eve geldiğinde Narin'in yokluğunu evin kokusundan anlamış ama hiç üzülmemiş. "Aman aptal kadın, gitmiş. Oh ne iyi yapmış. Ben de baş aynacının güzel kızıyla evlenmiştim."

Benim gibi akıllı ve zengin bir adama kim kızını vermez ki demiş. Gideceği bir yeri yokmuş Narin Hanım'ın. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Çayır çimen geçerek, lale sümbül biçerek, soğuk sular içerek bir düz gitmiş. Bir de dönüp bakmış ki gide gide bir arpa boyu yol gitmiş. Oturmuş bir taşın üstüne. Ah benim bahtsız başım. Sever idim, sevilmez oldum. Güler idim, gülmez oldum. Ocağım, evim, barkım vardı, yok oldu. Ne edem ben, nereye gidem, of diye dövünmeye başlamış. Gözyaşları ip gibi akmış. Gözünden akan yaşların bir damlası sincabın tüylerine değince kikirik dillenmiş. Sultan Aziz'e git Narin annem demiş. Narin bu cümlenin nereden geldiğini anlamak için şöyle bir etrafına bakınmış, anlayamamış. Üzerinde de pek durmamış doğrusu. Aklı zaten yeterince karışıkmış. Öyle ya, keskin sözlü, keskin bakışlı Sultan Aziz'den başka sözü kimin geçermiş ki Hasan'a? Başka kim çare olabilirmiş ki ona? Saraya gidip her şeyi bir bir anlatmış sultana. Sultan huzuruna çağırtmış Hasan'ı. Gözüyle görmüş kendisini ne çok, ne ama ne çok. Akıllı adamsın Hasan diye söze başlamış. Çok akıllı adamsın. Kokuların ustasısın. Sabuncuların şahısın. Şahının ülke sınırlarını aştı. Madem bu kadar akıllısın, iğne deliği kadar bir delikten koca bir deve nasıl geçer? Söyle bana da vezirim yapayım seni demiş. Hasan, düşünmeden cevap veremem buna deyince, sultan o zaman düşünmek için 40 günün var. 40 gün sonunda geleceğim dükkanına, halkımın huzurunda cevabını vereceksin bana demiş. Karısı Narin'le sincabına da sarayında bir oda hazırlatmış ve bol bol ikramlarda bulunmuş. Herkes akıllı adam Hasan akıllı, bulur mutlak cevabını demiş. Koku ustası Hasan, akıllı adamım ben akıllı. Ben bulamazsam kim bulur ki cevabı demiş. Hasan aynalı evine gitmiş ama içeri girmeden önce evine uzaktan hayran hayran şöyle bir bakmış. Akıl derler buna akıl demiş kafasını parmağıyla işaret ederek. Sonra da yastıkta kalan karısı Narin'in kokusunu aldırmadan uyumuş. Sultanın verdiği zaman başlamış. Hasan sabun yapmayı, sabun satmayı, meyve çiçek ot toplamayı bırakmış. Tam 40 günü varmış. İlk 10 gün düşünmek için sabır dağına çıkmış. Sessizlik içinde düşünmüş ama cevabı bulamamış. İkinci 10 gün kasabanın ormanında dolaşarak düşünmüş. Yine cevap bulamamış. Üçüncü 10 gün aynalı evine kapanmış, dışarı çıkmadan düşünmüş. Dördüncü 10 gün bol bol uyumuş, rüyalarını yorumlamış, yine cevap bulamamış. 40 günün sonunda Sultan Aziz ve adamları gelmiş. Karısı Narin de onlarla birlikteymiş. Herkes dükkanın önüne toplanmış. İnsanlar meraktan neredeyse çatlayacakmış. Dalda bir nar meraktan patlayacak gibi bakmış. Sultan Aziz, aklıyla övünen adam, koku ustası Hasan, söyle bakalım iğne deliği kadar küçük bir delikten nasıl geçer deve diye sormuş. Hasan mahcup, Hasan suskun, Hasan yer yarılsa içine girse. Sultan Aziz, son kez soruyorum iğne deliği gibi bir delikten nasıl geçer deve demiş. Hasan yine mahcup, Hasan yine suskun, Hasan yine yer yarılsa içine girse. Tam o sırada cılız bir ses gelmiş kalabalığın içinden. Bu küçücük bir çocuğun sesiymiş. Gözlerin deliğinden sultanım, gözlerin deliğinden geçer bir deve. Sultan Aziz, akıl akıldan üstündür Hasan, gördün mü bak? Senin bilemediğini bir çocuk bildi. O kadar övündüğün aklın sana cevap vermedi. Dahası paranın kokusunu aldıktan sonra mutluluğun kokusunu da unutmuşsun sen. Can yoldaşından bile vazgeçmişsin demiş. Hasan başını öne eğmiş. Yerden koca bir taş alıp aynalı eve öfkeyle fırlatmış. Sonra tekrar eğilmiş. Bulduğu bütün taşları alıp bir bir bir bir bir eve atmış. O an herkes donup kalmış. Evin paramparça oluşunu ve büyük bir şangırtıyla dağılışını izlemiş.
kırık aynalardan yansıyan ışık herkesin gözünü kamaştırmış. Aynalı evine baktıkça kendini dev aynasında görüp gurura kapılan koku ustası Hasan, insanı asıl büyüten şeyin alçak gönüllülük olduğunu ayna kırıklarına bakarken anlamış. Ben, ben, ben dedikçe biz demeyi unutmuş meğer. Bu dersi ona küçük bir çocuk vermiş. O gün karısı Narin'den af dilemiş. Kocasını evimin direği, gemimin küreği diye seven Narin hatasını telafi etmek için ona zaman vermiş. Zaman her şeyin ilacıymış. Yeniden ağaçtan bir kulübe yapmış Hasan, karısıyla sohbet etmeye, ormanda dolaşmaya, sabun malzemeleri toplamaya başlamış yeniden. Artık çok mutluymuşlar. Ama mutluluklarının kaynağı varlık değil, var olmanın güzelliğiymiş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevete. Gökten 3 elma düşmüş, elmalardan biri masalı yazana, biri okuyana, biri de hani bana, hani bana diyeneymiş.

neler yukarı, eller başta, eller çapraz. Gel katıl, gel katıl, gel katıl dansa. Gel katıl, gel katıl, gel katıl dansa. Eller aşağı, eller yukarı.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Böcek Jackie. Bir gül kitap okumayı çok severmiş. Bir gün kitap okurken masanın altında bir böcek görmüş. Böceklerden çok korkarmış. Korkuyla ayaklarını sandalyenin üstüne çekmiş. Ayy!

"Hey, böcek!" diye bağırmış. Sonra da onu öldürmek için ayağındaki terliği çıkarmış. "Hıh, uy böcekmiş. Uy böcek değil benim adım. Benim adım böcek Jackie." Ama sen konuşuyorsun," diye kekeleyen bir gül daha da çok korkmuş. "Ne yani?" demiş Jackie. "Konuşmak sana mı ait?" Bir gün terlikli elini yukarı kaldırınca böcek tehlikenin yaklaştığını anlamış. "Dur," demiş. "Ne yaptım ki ben sana? Neden beni öldürmek istiyorsun?" "Buraya giremezsin pis böcek. Burası benim evim." "Adım pis böcek değil. Ne inatçı şeysin sen. Benim adım böcek Jackie. Hem burası benim evim. Ben bu evde doğdum. Bu ev benim yurdum." Bir gül kafasını kaldırıp "Nababa tihvır çilotu" demiş. Böcek anlamamış. Herhalde bu asla demek gibi bir şeymiş. Söyleyiş şeklinden anlamış. "O zaman sen git evimden," demiş böcek Jackie. "Sen pissin, hem korkutucusun da," demiş bir gül. "Hiç bile değil. Annem bana pis demez mister ve benim güzel bir prens olduğumu söyler. Asıl sen korkunçsun. Gözlerinde camlar var. Kafandaysa uzun kıvırcık ve ürkütücü kıllar." Bir gül ne diyeceğini bilememiş. Böcek Jackie devam etmiş. "Sen bu eve yeni taşındın. Oysa ben bu evde doğdum. Onun için senin gitmen lazım." Bir gül hak vermeye başlamış böcek Jackie'ye. Hatta başlamış onu sevmeye. Meğer tanıyınca iyice kimse kıyamazmış öldürmeye. Yine de bilememiş ne diyeceğini annesine. "Böcek Jackie," demiş, "gel seninle bir anlaşma yapalım. Seni daha iyi tanımak ve arkadaş olmak isterim. Ama insanlar yasakladı böceklerin evlerine girmesini. Sana bahçeye bir ev yapsam olmaz mı? Hem kimse de evden gitmemiş olur böylece." Kabul etmiş bunu böcek Jackie. Çünkü annesinin dediği gibi çok zekiymiş kendisi. O gün bugün bahçedeki şatosunda yaşar. Bir gülün en kral arkadaşı böcek Jackie.

Kral Ağacı. Vakti zamanında Tukuzya adında güzelliği dillere destan küçücük bir ülke varmış. Yüksek surlarla çevrili ülkenin tam ortasında kocaman bir meşe ağacı yaşarmış. Meşe ağacının her dalı genç bir ağaç kadar kalınmış. Gövdesi o kadar genişmiş ki içinde yüzlerce meşe perisi yaşayabilirmiş. Tam 1500 yaşındaymış Tukuzya'nın kralı. Halkına fikir verirmiş ama emir vermezmiş kral ağacı. Yeni doğan çocukların adlarını annelerinin kalbine üflermiş. Kararsızların akıllarına fikir verirmiş. Ama bunları yapmadan yaparmış. İlham vererek yönetirmiş ülkeyi. Kolaycılığa kaçılmasını hiç sevmezmiş. Ona soru soranlara o da soru sorarmış. Düşündürerek buldururmuş her şeyi. Akıl da kol kasları gibi, kullandıkça gelişir dermiş. Yani değişik bir kralmış kral ağaç. Komşu ülkelerin kralları Tukuzya'nın meşe kralını bilmezmiş. Çünkü bu durum ülkenin en gizli sırrıymış. Kral ağacı diğer krallar gibi yürüyemediğinden düşmanlar ona zarar verebilirmiş. Öbür ülkeler Tukuzya'yı ülkenin en yaşlısının yönettiğini sanırmış. Bu da bir şaşırtmacaymış. Ne var ki komşu ülke Çoçiba'nın kralı Tukuzya'yı kendi topraklarına katmak istiyormuş. Bu kadarla kalsa iyi. Bütün dünya benim olacak dermiş. Dünyayı bir portakal gibi dilim dilim dilimlemiş, her dilimi için ayrı hain planlar geliştirmiş. Çoçiba kralı doyumsuz

olmuş. Dünyayı yese yine doymazmış. Korkulan olmuş bir gün. Çoçiba kralı Dokuzya'ya saldırmış. Hem de Dokuzya halkı tam kale kapılarını açmış, tarlaya gitmeye hazırlanırken. Kral ağacı köklerini koparıp koca gövdesiyle koşa koşa surların kapısını kapatmak istemiş ama yapamamış. Çünkü o toprağından ayrılsa hemen oracığa cansız bedeniyle seriliverirmiş. Çoçibalılar çok acımasız saldırmış. Çoçiba kralı darmadağın edin her şeyi, taş taş üstünde kalmasın demiş. Taş taş üstünde kalmamış. Çoçiba kralı kırın, kırın kırılacak ne varsa demiş. Kırılmış her şey. Şiddet gören küplerin, tabakların, bardakların acı sesleriyle dolmuş. En küçük delik bile. Çoçiba kralı meydana toplayın herkesi demiş. Toplanmış herkes. Yüksek bir sandığın üstüne çıkmış Çoçiba kralı. Bundan sonra burası benim ülkemdir, bu böyle biline demiş. Şu andan itibaren burada Tukuzca değil Çoçibaca konuşulacak. Aksine eğeltenen olursa sizi şu ağacın dallarında tek tek sallandırırım demiş kral ağacını göstererek. Kral ağacı çok öfkelenmiş. Lakin diyememiş tek bir kelime. Çoçiba kralı yeni topraklar almak ve Dokuzya'dan ayrılırken gözcüler bırakarak oradan ayrılmış. Daha fethedilecek çok ülke var, çok dil var demiş. Dilim dilim, elle de benim dilim diyerek vurmuş kırbacını atına. Atına dedim ama biraz da hırsının sırtına. Az gitmiş, uz gitmiş, bir yaz bir kış gitmiş. Dokuzya halkı bu arada çatır çatır Çoçibaca konuşmaya başlamış. Herkes korkudan hemencecik Çoçibaca öğrenivermiş. Ama bir çocuk, biraz inatçı bir çocuk, Dokuzca konuşmakta ısrar ediyormuş. Çocuğun annesi gözcüler görecek diye ne yapacağını şaşırıyormuş. Annesi gizlice kral ağacına danışmaya karar vermiş. Gözcülerin derin derin uyuduğu sabahın en erken saatlerinde gitmiş kral ağacına. Kral ormanı işaret etmiş kadına. Bırak, bırak kendi gerçeğiyle mücadele etsin. Bırak kendi hikayesini yazsın demiş. İnatçı çocuk annesinden de onay alınca ormanın yolunu tutmuş. Annesi çocuk gidince yapayalnız kalmış. Ama üzülmesine gerek yokmuş. Çünkü kimse kimsenin hayatında hep yokmuş ki. Bir varmış bir yokmuş. Dokuzcayı ve dokuzcacıyı unutmak istemeyen çocuk ormanda sincaplarla, kuşlarla, çiçeklerle, palamutlarla, pelitlerle konuşmuş. Bir dili konuşan tek insan kalmanın korkunç yalnızlığıyla böyle böyle baş etmiş. Yıllar geçmiş. Kimine göre 7, kimine göre 47. Yıllar Dokuzya'yı ve Dokuzca'yı unutturmamış çocuğa. Ama halk yavaş yavaş Dokuzca'yı unutmuş. Yeni doğan çocuklar Çoçibaca şarkılar söylüyormuş artık. Çocuklar Çoçibaca düşünüyor, büyükler Çoçibaca aşık oluyormuş. Yıllar geçtikçe Dokuzca konuşmakta ısrar ettiği için ormanda yaşayan çocuk da büyümüş. Yiğit bir delikanlı olmuş. Kral meşeyle hep haberleşmiş. Rüzgar onların postacısı olmuş. Planları Dokuzca'yı yeniden kurtarmak ve Dokuzca'yı diriltmekmiş. İnatçı çocuk ormana geldikten kısa bir süre sonra kralın da desteğiyle kırmızı başlı, mor kanatlı, yeşil papağanlara Dokuzca öğretmeye başlamış. Bütün papağanlar Dokuzca'yı öğrendikten sonra artık hazırsınız diye haber göndermiş kral ağacı delikanlıya. Herkesin en derin uykusunda olduğu saatlerde papağanlar 9

Eve gelmiş. Her biri bir evin yatak odasına dalıvermiş ve dokuzca masallar anlatmaya başlamışlar. Kırmızı başlı, mor kanatlı, yeşil papağanlar masal anlatırken halk dokuzcayı hatırlamış. Hatırlamayanlar da yeniden öğrenmiş. Çok geçmeden masallar uyuyan dokuz yalıları uyandırıvermiş. Bir sabah, bir güzel bahar sabahı dokuzca şarkılar söyleyerek kral ağacının altında toplanmışlar. Evlatlarım demiş kral ağacı, diliniz sizin renginiz. Bütün çiçekler aynı renkte açsaydı dünya bu kadar güzel olabilir miydi? Çoçibalılar böylesine kararlı bir kalabalığa hiçbir şey yapamamışlar. Yavaş yavaş dokuz yayı terk edivermişler. O günden sonra kral ağacı ve halkı unutulmuş güzel bir anıyı hatırlamanın hoşluğuyla yaşamış. Çoçi bacıyı unutmamışlar çünkü buna hiç gerek yokmuş. Ama dokuzcayı küçücük bir karanfil gibi, bir parça gül lokumu gibi dillerinde dolandırmışlar sonsuzca. Annelerinin dilinden filizlenmişler yine. Biz de çıkalım kerevete.

0: Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.
1: Küçücük bir köy varmış. Bu köyde Nihal adında çok meraklı bir kız yaşarmış. Nihal büyük annesine hayranmış. Çünkü sorduğu bütün soruların cevabı onda varmış. Nihal'in saçları gibi turuncu bir kedisi, bir de bembeyaz kuşu varmış. Kedisi portakal ve kuşu köpük ondan hiç ayrılmazmış. Dördü de doğanın şarkısını dinlemeyi ve bu şarkıyla dans etmeyi çok severmiş. Büyük annenin bahçeye domates ektiği bir gün, sürekli başında olan kuşu köpük ve portakal ile derenin kıyısına gitmiş. Sıcak ülkelerden gelen leylek sürüsüne bakmaya başlamışlar hayranlıkla. Tam o anda bir ağacın arkasından gelen tak tak tak tak tak sesleriyle derenin kenarında tek ayak üzerinde dinlenen yorgun bir leyleği fark etmişler. Merakla sormuş Nihal. Bakar mısın lütfen? Hey sen bakar mısın? Sen upuzun gaganla tak tak tak yapmayı nasıl öğrendin? Siyah yelekli beyaz leylek yavaşça başını kaldırmış. Hep biliyordum ki.

demiş. Göç yolunda kayboldun mu hiç? Pusulan var mı senin? Sana leylek olmayı kim öğretti? Her leylek doğduğunda leylek olduğunu bilir deyip havalanmış ve yaklaşan sürüye katılmış leylek. Nihal'in başındaki köpük de havalanmış ve tam onun karşısına bir taşa konmuş. Ben de doğduğum gün kuş oldum ki cik cik cik demiş. Portakal önce leyleğe sonra köpüğe bakmış. O da Nihal'in karşısını geçmiş ve bana da soru soracak mısın demiş. Niye? Ne zaman kedi olduğumu? Sen ne zaman kedi oldun Portakal? Miyavlamayı nasıl öğrendin? Ya havlasaydın yanlışlıkla? Kedi gülmüş. Mi mi mi miyav. Ben kedi olduğumu bilerek doğdum yav. Nihal elini çenesine koyup düşünmeye başlamış. Ama Portakal ve köpük düşünmesine pek fırsat vermemiş. İkisi birden, sen ne zaman insan oldun Nihal? Demiş. Nihal susmuş. Bu soru kafasının içine yuva yapmış. Soru yuvanın içine iki tane de yumurta bırakmış. Yumurtaların içinden civciv çıkacak, cevap çıkacak. Dur bakalım ne çıkacak? Beklemiş, beklemiş, beklemiş. Yumurtalardan ne cevap çıkmış, ne civciv. Ben ne zaman insan oldum? İnsan ne zaman... Of, çok zormuş bu soru. Portakalı ve köpüğü düşünmüş. Onları eve çok küçükken almış. Başka bir kedi olmadan öğrenmiş portakal kedi olmayı, miyav demeyi, fare yakalamayı, ağaca tırmanmayı. Başka bir kuş olmadan öğrenmiş köpük kuş olmayı, cik cik demeyi, uçmayı, ekmek kırıntılarını yemeyi. Peki başka bir insan olmadan insan olunur muymuş? Yürümeyi, konuşmayı, yemek yemeyi öğrenebilir miymiş? İnsan olduğunu anlayabilir miymiş? Mesela onu bir tavşan büyütseydi, tavşan gibi mi davranırdı? Tavşan gibi zıplayarak dolaşır ve havuç mu yerdi? Ne giyerdi mesela? Kafası karıştı Nihal'in. Bütün hayvanlar doğduğunda ne olduğunu biliyor ve ona göre yaşıyordu. İnsan olmak kaç yıl sürerdi peki? Kim karar verirdi insan olunduğuna? İnsan olmadan ölen var mıydı? Bunu bilse bilse büyük annesi bilirdi. Büyük anneme sormalıyım. Büyük anne, büyük anne diye koşmaya başlamış. Köpük Nihal'in kafasında, portakal Nihal'in arkasında, büyük annenin yanında almışlar soluğu. Büyük anne, portakal doğduğu gün kedi olmuş, köpük doğduğu gün kuş olmuş. Ben ne zaman insan oldum? İnsan zamanla insan olur yavrum. Bunun için başka insanlar lazım. Ne zaman büyük anne? Mesela kaç yaşında insan olunur? İnsan olmak için çok şey lazım Nihal'cığım. Mesela merhamet lazım, iyilik lazım, sevgi lazım. Daha pek çok şey lazım. Peki ama insan olamayan insan olur mu? Büyük anne... Bunun cevabını da sen bul kızım demiş. Ektiği domatesleri sulamaya başlamış.

Böylece programımızın sonuna geldik. Sevgili çocuklar, bugün sizler için masal gibi bir gün olmasını diliyorum. Gülücükler, peri tozu, oyunlar, macera. Siz de bu güzel masalın kahramanları olun. Çok güzel bir gün geçirin. Bir dahaki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: Bizden bize.
1: Sizden bize.
0: Bizden size.
2: Değerli dinleyiciler, sık sık böyle radyomuzun değerli altın arşivinden örnekler sunuyoruz. Osman Aziz'in bir zamanlar böyle Rodopların Bülbülü Kadriye Latifova için derlediği Kadriye'nin Kaderi adlı bir programı vardı malum. Onun birinci bölümünü dinlettik. Şimdi de ikinci bölümünde sıra. Evet, Rodopların Bülbülü Kadriye Latifova artık hayatı gözlerini yummuş olsa da Osman Aziz, ki kendisiyle böyle yan yana çalıştık, hem sanatçı hem şarkı, hem üstad, hem yazar, şair, bir de tabii ki çok değerli radyocu arkadaşımız. Evet, her ne kadar onun hatıraları da sadece böyle sesli olarak bizim burada kalmış olsa da, iyi ki değerli dinleyiciler, iyi ki diyoruz altın arşivimiz var. Bulgaristan Ulusal Radyosu BNR Türkçe Yayınlar Bölümünün biliyorsunuz çok zengin, çok kadim bir geçmişi var. Aslında ilk yayına 1947 yılında başlıyor. Sizden bize, bizden size programında böyle 2-3 yıldan beri biliyorsunuz Dünden Bugüne Radyo adlı köşemiz var. Peki Dünden Bugüne Radyo'yu derlerken, değerlendirirken en güzeline elbette ki o altın arşivimizi ve bizi biz yapan ve çok değerli bir hazine olan o sesli arşivimize başvurmaktır. Osman Aziz'i, önce onun o çok sevdiği, kendisinin yazıp derlediği Deryalar, Aman be Deryalar türküsüyle dinleyeceğiz. Ardından da onun Kadriye'nin Kaderi adlı programına da yer vereceğiz.

Bizim yaştan, bizim kuşaktan olanlar iyi bilir. Kadriye Latif neydi bizim için? Deniz gibi ne içilip ne geçilen bir varlık haline gelme kaderine sahip biriydi Kadriye ablamız. Anlatır dururlar. Koyu dindar bir Rodoplu, Kadriye'yi dinledikten sonra, "Tanrıma inanmasaydım sana tapardım Kadriye," diye haykırmış kalabalık arasından. Kadriye'yi bir tanrıça, bir ilahe olarak gören bu Rodoplu'yu hatırladıkça gözlerim yaşarıyor, gurur duyguları içinde yanıyorum.

Evet, Kadriye öylesine büyük yürekli bir kadındı ki, bunun için de en fazla kadını söyledi türkülerinde. Bizim dağların öyüğü, atlarının yörüğü, bizim yerin kadını, insanların büyüğü. Ya da onun, kına mı yaktın eline Emine, girdin gelinlik çağına Eminesinin, hangimizin yüreğinin bir köşeciğinde yeri yoktur ki? 30 şu kadar yıldan sonra bile hangimizin kulağında çınlamaz Kadriye'nin Eminesi hala?

Alişim'in kaşlarına mı gelelim? Lofçanın ardındaki kayaya mı çıkayalım? Dereye dolan kızılcıkları mı toplayalım? Hangi türküsüne gelelim söyleyin Kadriye ablamızın?

Evet, hangi türküsüne gelirsek gelelim Kadriye ablamızın, bir aşk var ya, düşmeye gör. Ne çirkin dersin, ne güzel. Kadriye'nin de kimi nedenlerden ötürü ne yazık ki banda alamadığı bir türküde de dediği gibi, aşkıyla divane olursun, gece gündüz avare gezersin, gönül bağın viran olur, nereye gidersin? Kadriye işte böyle türküleriyle birçok aşığı teselli etmişti o dönemde.

onlara neler demeyiz? Avrat, keçi tutan, kaşık ortağı, kaşık düşmanı, kaynatamın kızı, babamın gelini, İçişleri Bakanı vesaire. İşte böyle bir Rodop köyünde, temsilden sonra düzenlenen bir törende, Kadriye'nin yanında oturan bir zat, hanımına ev bekçisi gibilerden bir sıfat kullanmış. Kadriye ablamız bir tokat indirmiş adama ve töreni terk etmiş. Öyle ya, Karacaoğlan'ın o güzelin mısralarını söyleyen Kadriye gibi büyük bir sanatçı, yanındaki kadına yapılan hakarete dayanabilir mi?

Bizim taraflarda başka bir olay da anlatılmaktadır Kadriye ablamız üstüne. Bilinen bir gerçektir ki kadınların çeşitli sıfatları vardır.

Kadriye hiç yapmacıktan söylemedi türkülerini. Kimseyi taklit etmedi. Bunun içinde büyüktü. Beğenilmek arzusuyla yaşamadı. Çünkü biliyordu ki beğenilmek arzusu ona sevmek ihtiyacından erken musallat olacaktı. Bana bir de Vecdi ile görüş dediler. Vecdi o zaman küçüktü. Anasını pek tanımaz dedim. Hata ettim biliyorum. Senden bin bir kere özür dilerim Vecdi kardeş. İnsan böyle büyük bir anayı tanımaz mı hiç? O da bütün anneler gibi, hatta bir sanatçı anne yüreğiyle hiçbir şeyden yoksun kalmasın diye, o da bir sanatçı olsun diye yememiş yedirmiş, uyumamış uyutmuş, ağlatmamış ağlamış, üşütmemiş üşümüştür. Çünkü bütün anneler gibi o da seni aylarca canıyla kanıyla özbenliğiyle beslemiştir. Istırapların en büyüğüyle kollarını almış, südüyle beslemiştir. Ama bir ay olsun, iki ay olsun, bir yıl olsun, iki yıl olsun, en önemlisi sağlıklı büyümeni, yetişip adam olmanı, adam olduğundan da gurur duymasını sabırla beklemiştir. Ama ne yazık ki görememiştir o mutlu günü. Felek çok görmüştür ona bu mutluluğu. Yerine getiremediği tek bir annelik görevi bırakmamıştır sanırım. Ve seni böyle ünlü bir sanatçı, ünlü bir heykeltıraş olduğunu görünce, tek arzumuz onun ağzından "Südüm sana helal olsun oğlum" sözlerini işitmekti ama ne yazık. Kahpe Felek bunların hesabını yapmıyor.

çorak yüreklerimizi türkülerinle hala yıllar boyu yeşerteceksin. Bize hep öyle yaşamayı sevdireceksin. Çünkü sen öylesine çok meyve verdin ki, en önemlisi bizi bize verdin. Hem de en umutsuz anlarımızda. Geldin mi gitmin mi anlayamadık. Ama bize çok şeyler bıraktın Kadriye abla. 200'ün üstünde türkü, dünyaca ünlü sanatçı bir evlat bıraktın. Canından, kanından, öz benliğinden kopar.

30 şu kadar yıl geçmiş aradan diyorlar Sengöçeli Kadriye abla. Geçsin, 50 geçsin, 100 geçsin. Çiçekler, türküler, sevgiler hep seninle renklenip çiçeklenecek. Çünkü dünya hep senin bıraktığın o karanfilli, güllü bahçe. Sen bu bahçenin hala yediveren gülüsün. Gözlerimizi

Ne demiş halk şairi? Ellerim böyle boş mu kalacaktı? Gözümde böyle yaş mı olacaktı? Aramızda sıra dağlar mı olacaktı? Üzülmesem meleğim, gün olur kavuşuruz. Ecel gelse bile mahşerde buluşuruz. Mahşeri beklemek ne gerek Kadri abla? Biz senin türkülerinde her gün iç içeyiz, haşır neşiriz onlarla. Ama yine de mahşerde görüşemeyiz deme sakın. Mahşerde de görüşmek üzere, nurlar içinde yat Kadriye ablamız.

Ünlüler Rodopların Bülbülü Kadriye Latifova'nın sesiyle, eserleriyle, yaptıklarıyla ve elbette ki kalplerde bıraktığı izlenimleriyle beraber bizler onun eserlerini de türkülerini de dinlettik. Bir de değerli Osman Aziz'in onun için yazmış olduğu Kadriye'nin Kaderi adlı piyesini de tabii ki dikkatinize sunarak. Şimdi yine Kadriye Latifova'nın sevilen bir türküsünde sıra.

bir piyesten sonra bu kadar iktidarlı kişinin, Osman Aziz ve Kadriye Latifova'nın böyle çalışmalarıyla ilgili programdan sonra tabii bize ne düşer? Bize düşmesi gereken, bizim belki de yapmamız gereken, dünden bugüne radyo programını devam ettirmek üzere şimdi de iş arkadaşımız Vlado Trençev ile beraber tekrar arşivi açacağız ve bu kez de Osman Aziz'in sevilen Türklerinden bir Demet'e de yer vereceğiz. Böyle cumartesi sabah umarım bizimle beraber başladığımız için güne gününüz iyi gider, çalışmalarınız hayırlı, böyle ne diyelim, niyetleriniz de başarıyla tamamlanır.

Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg/türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.